yigirma ekisini de prikaz geldi düşman sapkın etkenli rahatlanan seçecek iyi mi gülkenli dazvunlan kaparsızdan ötkenli rahatlanan hey seçecek iyi mi gülkenli dazvunudan kaparsız.

Vatan için bergen söz da turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart çerivlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etken düşmanlı namart çerivlerin.

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu Abakarov sapıyla şulanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan Abakarov sapıyla.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.